0: aşkım,
1: bir aşk buldum,
0: bir aşk buldum,
1: mutluluk
0: senin olsun.
1: Dertler benim, çile benim,
0: hayık
1: senin olsun.